umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: Ulaika yu'tauna ecrahum marratayn bima sabaru ve yadrauna bil hasanati's sayyi'ati ve mimma razaqnahum yunfikun.
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَإِذَا

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler. İn

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
1: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَتِلْكَ

0: Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.
1: وَمَا

0: اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: dun.
1: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
0: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

0: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
0: O gün Allah onlara seslenip size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır.

0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

0: هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: İşte o, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur. Siz sonunda ancak ona döndürüleceksiniz.

0: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ مَنْ

0: Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?
1: وَمِنْ

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzünde Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِي شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

0: لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: Gerçekten Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.
0: وَبَتَغِ

0: أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
0: قال

0: وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرِمُونَ
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى

0: أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ

0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: Fe

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ.

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar. Tilka

0: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
1: Men câe bil haseneti felehu.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.
1: وما

Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.

0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Ankebut suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kafirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

Elif, lam, mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: bin.
1: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.

0: Alim.
1: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: أطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız. وَمِنْ

0: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ
0: Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir.

0: İnkar edenler, iman edenlere siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ
0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَاِبْرَاه۪يمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûn min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah, bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي

0: أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: فَمَا

Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

İbrahim onlara Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.

0: Rahim.
1: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

0: في الآخرة لمن الصالحين.
1: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.
0: وَلُوطًا

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.
1: اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرُ

0: مُقِيمٌ
1: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
1: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır dediler. O ale

İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.
1: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
0: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.
1: Ve Karun

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

0: getirdiniz. Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına. Ben Şahin Karakaya. Bir hafta sonu ve sizlerle birlikteyiz. Bayram haftasında bu hafta böyle oldu. Çok şükür Rabbimize. Çok şükür huzurlarınızdayız. Artık bayramın son günü kıymetli izleyenler. Kurban Bayramı'nı uğurluyoruz. Dördüncü günde vedalaşıyoruz. Allah inşallah bir dahaki kurbana bizi sevdiklerimizle, ailemizle tekrarını yaşatmayı nasip etsin. İnşallah diyelim. 30 Mayıs 2026 Cumartesi gündeminde 8-10 arasında ülkede bayramda, Kanal 7'de bayramda, Kanal 7'de sabahta huzurlarınızdayız. Hem Kanal 7 hem Ülke TV ortak yayındayız. Efendim 2 saat konuşacağız, anlatacağız. Kanal 7 ile 45-50 dakika boyunca birlikte olacağız. Ülke TV ile 2 saat ülkede bayram devam edecek. Sizlerden gelen mesajlar, yorumlar, eleştiri ve değerlendirmeler yine bu programda olacak. Sizin sesiniz Kanal 7 Medya Grubu. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takip edip mesajlarınızı, yorumlarınızı, eleştiri ve değerlendirmelerinizi gönderebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeyelim, gündemdeki başlıkları aktarmaya hemen başlayalım. Efendim dün 29 Mayıs'tı. 29 Mayıs ne demek? İstanbul'un fethi demek. İstanbul'un fethinin 573. yılı demek. Harika bir gündü. Harika bir gündü ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın 573 yıl önce bir çağ açıp diğer çağı kapattığı o büyük tarihi dönüm noktasını yeniden yaşadık adeta. O atmosferi, o ruhu hiç kaybetmedik ki, hiç kaybetmedik ki. Fetih İstanbul'un hayat bulması diyor. Bugün sabahla başlayalım. Hadi bakalım İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var dedi. Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. İstanbul bugün daha bir güzel. Bu zafer Malazgirt'le başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkasıdır. Fetih milletimizin kızıl elması uğruna neleri başaracağının numunesidir dedi. Her kim zulüm 1453'te başladı, vardı onu yazanlar, vardı onu diyenler, ben şundan eminim ki hala o fikri ve düşünceye sahip olanlar yaşıyorlar aramızda. Zulmün 1453 yılında başladığı fikrine sahip olanlar hala var. Onları iyi bileceğiz, onları iyi tanıyacağız. Kıymetli izleyenler, dosta, düşmana, sayın seyirciler, kim olduklarını hem göstereceğiz hem de farkında olacağız. Şimdi 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız diyor. Her kim 1453'te zulüm başladı diyorsa maskesini hele bir indirin bakalım. Hele bir indirin, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. İstanbul 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeğidir. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da Kur'an'ı, Ayasofya'da ezanı, canı içlerine sindiremeyenlerdir dedi. Kıymetli izleyenler, Sabah gazetesinin manşetinde yer alan bir haberde. Altta bir haber daha var. Ona da bakacağım. Bu habere öyle gideceğim. 573 yıllık gurur ve fethin sembolü Ayasofya'da cuma namazı. Ayasofya Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşması sırasında engelli bir kızın sevgi gösterisine sarılarak karşılık verdi. Onları da göstereceğim. Aşağıda Fatih'in türbesini ziyaretin ardından atlı polisler Mehteran öncülüğünde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nde 1453 hatim programı yapıldı. Solotürk'ün uçuş gösterisi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilere seyir zevki yaşattı. Rumeli Hisarı'ndaki anma programında Fetih Suresi okundu ve şehitlerimize dua edildi. Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Ya Şahin ne okuyorsun? Ne okuyorsun Allah aşkına? Ver haberi, görelim şunları diyorsunuz değil mi? Hadi buyurun, birlikte gidelim ve izleyelim.
1: Dualar edildi. Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yüründü. Ecdat anıldı. İstanbul'un fethi coşkuyla kutlandı.
2: bu güzel günde hep birlikte şehrimizin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir dizi etkinlikler yapıyoruz.
1: Çağ açıp çağ kapatan tarih geldi. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Fatih Camisi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti.
2: Peygamber Efendimiz'in müjdelediği o ordu fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor. Sonrasında yaptıklarıyla, barışla, kardeşlikle, özgürlükle, bilimin ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor.
1: Ardından Beyazıt Meydanı'ndan başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar süren fetih yürüyüşü düzenlendi. Fethin coşkusu mehter marşlarıyla derinden hissedildi. Program kapsamında ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 1453 hatim programı yapıldı. Fetih heyecanına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Erdoğan Kur'an okudu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla an be an kaydedildi. Cuma namazının ardından kendisini takip eden habercilerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lokum ikram etti.
3: 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu.
1: Ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği bayramlaşma ve fetih etkinliğine katıldı.
4: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel.
1: Coşkulu kalabalığa seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayramın barışa vesile olmasını diledi.
4: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.
1: Erdoğan hazımsızlıklara dikkat çekti. Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremiyorlar dedi.
4: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
1: Kutlamalarda kameralara renkli görüntüler de yansıdı. Sanatçı Azer'in söylediği şarkılarla coşturdu. Minik Mehteran ekibinin mini gösterisi de büyük alkış aldı. Tekneler denizde geçit töreni düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolü selamladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk İstanbul Boğazı'nda selamlama uçuşu yaptı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş nefes kesti. F-16 gösteri ekibi Solo Türk unutulmaz anlar yaşattı.
0: Bu haber sonrasında mesajlarınıza ve takibinize bakıyorum. Şimdi siyaset, siyaset, siyaset. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki bu kamplaşmanın sonu ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaderi parçalanmaya mı gidiyor? Yani bölünmeye mi gidiyor? Başka bir parti mi çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden? Daha önce çıkmadı mı? Çıktı. DSP'nin tarihini düşünün. DSP'nin ortaya çıkışını düşünün. Rahmetlik Karaoğlan Ecevit'in çıkışını düşünün efendim. DSP'ye geçişini düşünün. Öyle senaryolar yazanlar da var. Olur olmaz bilemeyiz ama öyle senaryolar yazanlar da var. Ama kamplaşma en net bir şekilde görünüyor. Şimdi CHP'de koltuk için güç savaşı sürüyor diyor. Türk Gün Gazetesi'nin haberi bu. Detayları şöyle. Mutlak mutlan kararıyla bölünmenin işine gelen CHP'de bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara'da iki ayrı programda partilerin karşısına çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilmesi sonrası partide adeta ikili bir yönetim bulunuyor. Genel merkezde partililerle ilk kez bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu kendisini destekleyenlere bayramlaşma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ve bundan sonra izleyeceği yola ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Parti çalışmalarını bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ettireceğini ilan eden Özgür Özel de aynı saatlerde Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı önünde kendisini destekleyenlerle buluşacak. Özel, mutlak butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor. Ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım dedi. Biri diyor ki ben genel başkanım, bir diğeri diyor ki mahkeme beni genel başkan seçti. Hani Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filminde sen de paşasın, o da paşa, herkes paşa diyor ya. O replik aklıma geliyor bu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı meselesi olunca. Gerçekten üzücü bir durum. Türk siyaseti için, Türk siyaseti muhalefeti için çok üzücü bir durum kıymetli izleyenler. Yani bir CHP var, öbürü diyor ki biz öz CHP'yiz. Öyle bir dükkan açılır, hemen karşısına mesela pideci açılır, öz pideci olur. Elektrikçi açılır, öz elektrikçi olur. Hep bir başına bir öz koyarız biz, devam ederiz. Biri diyor ben CHP genel başkanıyım, ben diyor ki ben öz CHP genel başkanıyım. Ne diyorsunuz? Tartışma büyüyor da büyüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde destekçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı dakikalarda Özgür Özel ise il başkanlığında olacak. Gözler her iki ismin vereceği mesajlara çevrilmiş durumda.
1: CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez genel merkeze gidecek.
5: Mutlak butlan kararı sonrasında genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü tam da bulunduğum noktaya Söğütözü'ne Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ilk kez gelecek ve bir konuşma yapacak. Adeta miting havasında geçecek o konuşma içinde partide ummalı bir hazırlık yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma içinde binlerce afiş ve broşür de hazırlandı. Broşürlerde ise temiz siyaset, güçlü cumhuriyet ve yalnız değilsin kahraman Kemal ifadeleri ön plana çıktı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü destekçileriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na yoğun bir kalabalığın da destek vermesi bekleniyor.
5: Cumartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tam da burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda gerçekleştirecek. Bu alanda konuşma için özel olarak hazırlandı ve yenilendi. Gözler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.
6: Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
1: Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki kamplaşmanın en net ortaya çıkacağı gün 30 Mayıs cumartesi olacak. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde olduğu saatlerde Özgür Özel de Ankara Güven Park'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde kendisini destekleyenlerle buluşacak. Öte yandan parti tabanında ise Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde aday olup olmayacağı yürütülen bu çalışmalarla birlikte daha fazla merak konusu haline geldi.
0: Evet, geldi mesajlar, geldi mesajlar, takipler. Hay maşallah, hay maşallah, bayramın dördüncü günü, cumartesi günü beni izleyen kıymetli izleyicilerim, dostlarım, kardeşlerim beni yalnız bırakmamışlar, kıymetli büyüklerim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, Hasan Bey takip etmişler Instagram'dan, Hasan Özkan. Hoş geldiniz Hasan Bey. Selamlar olsun Nide'ye. Nide'ye selamlar olsun. Ankara'dan Özlem Hanım bizlerle birlikte. Özlem Hanım günaydınlar diyorum demiş ki sizi demiş cumartesi günü burada görmek ne güzel. Vallahi ben de sizle birlikte cumartesi günü yayında olmaktan samimi bir şekilde söylüyorum. Bütün samimiyetimle gerçekten mutluyum. Gerçekten mutluyum. Evet, bu bayram haftası böyle. Biz pazartesi gününden itibaren bu arada kıymetli izleyenler Kanal 7 Medya Grubu olarak saatlerimiz yine yayın öncesinde, bayram öncesindeki saatlere dönüyor. Onu belirtelim. 7-11 arası. 7-11 arasında Kanal 7 Medya Grubu'nda Ülke TV'de olacağız. 7-7.50 arası da Kanal 7'de olacağız. Bunu belirtmiş olalım. Süleyman Bey hoş geldiniz. Yine

haberleri yaparsınız diyor. Hay maşallah be, görüyor musunuz? Cesaretin varsa diyor, doğru haberi yap diyor. Sayın Karakaya hayırlı sabahlar. Kayseri'den hayırlı bayramlar diyorum. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Sağ olunuz, var olunuz. Hayırlı sabahlar. Allah kolaylık versin inşallah. Programınızı sürekli olarak izliyorum diyor. Eksik olmayınız. Adana Sarıçam'dan Mahmut Taş, Şahin Bey, Erman Bey hayırlı bayramlar dilerim. İnşallah duyar demiş. Erman şu anda bizi duyar mı zannetmiyorum ama duyururuz. Eyvallah, sağ olunuz. Önce SSK'yı batıran, sonra Baykal'ı kaset kumpasıyla harcayan ve daha sonra Muharrem İnce'yi kaçıran, daha da sonra CHP'yi 13 seçim kaybettiren, ondan sonra genel başkanlıktan azledilen, daha sonra Silivri müdavimi evladım dediği Ekrem'i bitiren, nihayetinde Özgür Özel'i de mahkeme kararıyla devirip tekrar tahta çıkan, tanıdık geldi mi size de diyor Tavşanlı'dan rotasız Ramazan. Selamun aleyküm. Eyvallah, eyvallah. Sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. 552-157-0707 WhatsApp, en sosyal, Instagram, X ve Facebook. Şahin Karakaya. Geliyor mesajlar, okuyorum. Sosyalist ikiyüzlülük. Bu ne demek? Bu ne demek yahu bakalım? Hangi gazete bu? Akşam gazetesinin manşeti. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi. Sosyalist Enternasyonel mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanıksız, dayanaksız darbe, küstahça gibi hadsiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi. Sosyalist Enternasyonel aynı günlerde İspanya ve Portekiz'deki Sosyalist Parti genel merkezlerine yönelik yolsuzluk baskınlarına ise sessiz kaldı. Sosyalist Enternasyonel daha önce APD yolsuzluk, Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk yapan Sosyalist Yunan vekili ihraç etmişti diyor haberde sayın seyirciler. Evet. CHP'de helikopter skandalı gündemimizde mi? Bakalım. Butlan kararı koltuğunu kaybeden Özgür Özel, yanında da kim var? Yaparsa kim yapar? Özkan Yalım yapar. Yaparsa kim yapar? Özkan Yalım yapar. Öyle diyordu Özkan Bey. Butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel alınacak. Skorsky S-76C tip helikopter için pist olarak Ahlatlı Bel tesisleri uygun görüldü. Çift motorlu helikopterle ilgili Özel'e sunum hazırlandığı öğrenildi. Evet. Efendim, şimdi ne yapıyoruz? Sıradaki haberimizi okuyoruz. Öyle mi? Sıradaki haberimizde ne var? Şimdi ona bakacağız. Mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'ya sınırını geçip bir binaya isabet etmişti. Ona bakacağım. Bu önemli bir haber çünkü arkadaşlarım onu hazırlasınlar. Ama şu haberde var değil mi? ABD ile İran'ın kafası karışık haberi. Bunun VTR'si var mı? Yok, oradan buna geçeceğiz. Peki. ABD ile İran kafası karışık. Kimi görüyorsunuz? Geçen biri yazmış Sarıçıyan diye Trump'a bana. Sarıçıyan diyor Trump'a. Gerçekten hani kullandığı ifade belki biraz ağır gelebilir ama doğru bir ifade. Sarıçıyan. ABD ile İran'ın kafası karışık. Görelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu söylemesine rağmen henüz ortada tarafların uzlaştığı bir metnin bulunmadığı ileri sürüldü. New York Times'a göre ABD ile İran'ın aynı mutabakat metni üzerinde çalışıp çalışmadığı bile net değil. Tasnim haber ajansı taslak metnin değiştiğini iddia ediyor. ABD ile İran'dan gelen talepler birbirini tutmuyor. Hürmüz Boğazı dahil taraflar birbirinden farklı talepler öne sürüyor demiş haberde. Bu nedenle de henüz ortada uzlaşılmış bir metin bulunmuyor. Evet, bu Trump İran nükleer silah veya bomba sahibi olmayacağına dair söz vermelidir diyor. Nükleer silah olmayacak, ondan sonra bomba olmayacak, olmayacak, bu olmayacak, söz verecek, öyle mi? Zenginleştirilmiş uranyum falan, bunun hayalini falan kurma diyor. Rus İHA'sı, şimdi geçelim, Rus İHA'sı NATO üyesi Romanya sınırını geçiyor, bir binaya isabet ediyor. Olacak iş mi? Savaş uçakları peş peşe havalanıyor. Kremlin'den Amerikan askerleri Avrupa'dan çekilmeli açıklaması geliyor.
Öte yandan Karadeniz'de

0: Türk gemisine yönelik yapılan saldırıda iki kişi yaralanıyor. Ben çevremiz ateş çemberi diyorum. Bazıları diyor ki abartıyorsun diyor. Ya körler ya da görmek istemiyorlar. Haydi buyurun bakalım bu habere.
1: Rus İHA'sı Romanya'yı hedef aldı. Moskova'dan Amerikan askerleri Avrupa'yı terk etmeli açıklaması yapıldı. Tansiyon bir anda doruk noktasına ulaştı. Romanya Savunma Bakanlığı Rus ordusuna ait drone'un Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini ve iki kişinin yaralandığını duyurdu. Tedbir amacıyla iki savaş uçağının havalandırıldığı ifade edildi. Yetkililer drone'un Ukrayna'ya yönelik saldırı sırasında sınır ihlali yaptığını belirledi. Kremlin'den gerginliği daha da yükselten açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerikan askeri güçlerinin Avrupa'dan çekilmesinin gerekli bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna'nın Odessa limanından açılan 3 petrol tankerinin Sinop'a bağlı Türkiye'li açıklarında Rusya tarafından saldırıya uğradığı ve 2 personelin yaralandığı iddia edildi. Gerekli uyarıların yapıldığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, gemide görev yapan vatandaşların durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiğini belirtti.
0: Evet, ekonomiden bahset, ekonomiden diyenler var. Bahsedeceğim efendim, bahsedeceğim, bakacağım, hepsine bakacağım. Nurhan Aksu, Instagram Şahin Karakaya hesabında. Nurhan Hanım hoş geldiniz, sağ olunuz, var olunuz. Kim var? Hatice Altay, Hatice Hanım efendi teşrif etmişler. Mehmet Daylak, Mehmet Bey günaydınlar diliyorum. Seyfullah Fırat Bey efendi teşrif etmişler. Seyfullah Bey hoş geldiniz, sağ olunuz. Hasan Bey, Hasan Pro, Hasan Bey hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Şöyle bakalım, Yıldız Açıkgözoğlu, maşallah. Yusuf Koyuncu da yine bizlerle birlikteler. Diyor ki izleyicim, hayırlı bayramlar. Trump kendi suçunu örtmek için İran'a savaş açtı demiş. Kim demiş bunu? Ayhan Gül demiş. Mehmet Daylak Kayseri'den göndermiş. Hayırlı bayramlar. Ülkemiz bir an evvel inşallah siyasi huzura kavuşur diyor. Amin Mehmet Bey, amin. İnşallah, inşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum Kanal 7 ve Ülke TV ailesine katılmış olduğunuz için. Yusuf Koyuncu, Diyarbakır Hani'den selamlar. Şahin Bey, severek izliyoruz sizi demiş. Diyarbakır'a, Hani'ye selam, hürmet, sevgiler Yusuf Bey. Muhammed Aksoy, kolay gelsin. Nereden? Yozgat Çekerek'ten, Karakaya Köyü'nden selamlar demiş Muhammed Bey. Eyvallah, eyvallah. Muğlalı Yörük, hey maşallah, Yörük, koca Yörük gelmiş. Abi Muğla'dan selamlar diyor. Muğla'ya selamlar, tüm Yörüklere selamlar, tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum. Hürmetler ediyorum. Bayramımız mübarek olsun diyor Hasan Bey. Eksik olmayınız. Yılmaz Erdoğan günaydın, eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Sizleri seviyoruz bizler de. Şimdi Lütfiye Kara diyor ki hayırlı yayınlar. Tabii ki seni sabırsızlıkla bekledik ve huzurla da seyrediyoruz demiş. Lütfiye Hanım, hürmet eder, saygılar sunarım. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Hem WhatsApp'tan hem sosyal, aşağıda görünen sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizleri takip ediniz. Kanal 7 Medya grubunda bu kardeşinizi yalnız bırakmayınız bu programda. Şimdi ekonomiye bakacağım dedim. Ekonomide, daha doğrusu şöyle, Kurban Bayramı'nı da içine alan bu 9 günlük tatil sonrasında piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Nedir o? Efendim, piyasalar Haziran'da birinci çeyrek büyüme, enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 11 Haziran'da duyuracağı faiz kararına odaklanacak.
1: Ekonomi gündemi bayram sonrası yoğunlaşıyor. Gözler açıklanacak yeni kararlara çevrildi. 9 günlük bayram tatilinde kapalı olan piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye'nin Ocak-Mart dönemine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Türkiye ekonomisi geçen yıl %3,6, 2025'in son çeyreğinde de %3,4 büyüme kaydetmiş, büyüme eğilimini 22. çeyreğe kadar taşımıştı. Ekonomistler gayri safi yurt içi hasılanın birinci çeyrekte yıllık bazda %2,7 artacağını tahmin ediyor. TÜİK 5 Haziran'da Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak. Tüketici fiyat endeksi açıklanan son verilere göre Nisan'da aylık bazda %4,18 olmuştu. Yıllık enflasyonsa tüketici fiyatlarında %32,37 gerçekleşmişti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı da 11 Haziran'da yapılacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tutmuştu. Toplantının ardından yapılacak açıklamada jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanmıştı. Söz konusu gelişmelerle yurt dışı enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir ifadesi kullanılmıştı.
0: Evet, inşallah. En büyük beklentimiz, en büyük dileğimiz, mübarek günlerdeyiz, mübarek günlerde saatlerdeyiz. Dileğimiz bir an önce ekonomik olarak dar gelirli vatandaşımızın, halkımızın, tüm milletimizin refaha ulaşabilmesi. Bu çıkmazdan, ekonomik olarak içinde bulunduğumuz buhrandan daha doğrusu bir an önce kurtulması. Enflasyonun düşmesi, alım gücünün yükselmesi, emekçinin, emeklinin daha rahat geçimini sağlayabileceği bir ortam yaratılması. Hükümet bunun için evet gayret gösteriyor, çalışmalar yapılıyor. Ekonomi kurmaylarımız, ekonomi yönetimimiz bunun için ter döküyor, bunun için gayret gösteriyor. Amenna. Vatandaş olarak bizler de bu tedbirlerin, önlemlerin, tabii jeopolitik gelişmeler, içinde bulunduğumuz jeopolitik gelişmeler bizim ekonomi yönetimimizin işini bir hayli zorlaştırıyor. Bunun da tüm millet olarak farkındayız. Ama biz jeopolitik gelişmelerden bağımsız ülke içerisindeki bu enflasyonun artmasına sebep olan gelişmelerin hükümet tarafından, yetkililer tarafından önüne geçilmesini istiyoruz. Yani ülkedeki fırsatçılık, fahiş fiyatçılık, stokçuluk dışarıdaki gelişmelerden bağımsız çünkü. Vatandaşın keyfine, yani onu satanın keyfine göre, kazanç isteğine göre, bugün 3 kazanmak istiyorum diyor, yarın 5 kazanmak istiyorum diyor, buna göre fiyatları şişirebiliyor. Dolayısıyla vatandaşın, alım gücü düşük olan vatandaşın daha da belini kıran bir durumla karşı karşıya kalıyoruz kıymetli izleyenler. Dolayısıyla beklenti, halkın beklentisi, tamam biz jeopolitik konum ve çevremizdeki ateş çemberinin farkındayız ve enerji özellikle enflasyonu tetikleyen en önemli kalemlerden birisi, enerjide dışa bağımlı olduğumuzu da biliyoruz ama ülke içerisinde bundan bağımsız bu enflasyonu tetikleyenlere de bir şeyler yapın beklentisi hala var. Buradan kıymetli hükümet yetkililerine seslenelim. Hala böyle bir beklenti var. Bilginize. E-duruşma kapsamı genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini bildirdi. Gürlek, bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor. Yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz dedi. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olanları ilgilendiren bir haber vereceğim. Bu mesele önemli bir mesele. Bekleyin efendim. Bir haber daha varmış. Unuttum onu. Gönder İhsan. Hangisi? Gizli abone meselesi mi? Bu da önemli bir haber. Çünkü artık dijital çağda yaşıyoruz ve dijital çağda yaşarken şöyle büyük bir göster. Dijital çağda yaşarken karşımıza değişik durumlar çıkabiliyor. Mesela internette dolaşırken farkına varmadan bazı sitelere abone olabiliyor muyuz? Özellikle yaşı biraz daha yukarıda olan kıymetli büyüklerim bununla çok karşılaşıyorlar ve dolandırıldık, yandık, bittik diye bana çokça mesaj atıyorlar. Sosyal medyada bilmediğiniz linke, internet üzerinde bilmediğiniz sayfalara girmeyin. Bakın girmeyin. Telefonunuza emeklisiniz, bankacılık hizmetlerini alabilmek için oradan indiriyorsunuz. O casus yazılımlarla sizin o bankacılık sisteminize ulaşıyor adamlar. Sizin hesabınızda çok da para yok yani. Emekliniz yattığında bir anda para gidebiliyor. Ya da kıyıya köşeye koyduğunuz 3 lirayı 5 lirayı bir anda kaybedebiliyorsunuz. Yapmayın. Bazı sitelere abone olabiliyoruz. Bunun yarısına unutulmuş birçok abonelik otomatik olarak yenilenebiliyor. Eyvallah. Veya ücretsiz abonelikler diye süre sonunda ücretliye dönüşebiliyor. Kredi kartı ekstrenizi kontrol edin. Abonelikler için de ayrı bir sanal kart oluşturun ve abone listesini gözden geçirin demiş. Gizli abone olabilirsiniz. Ama bu gençler buna pek düşmüyor ama dediğim gibi yaşı biraz ileride olanlarımız maalesef böyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Ev, dükkan, arsa Allah herkese nasip etsin. Ha da bir de tarla nasip etsin. Taşınmazı olanları ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri. Ne zaman? 1 Haziran. 1 Haziran'da sona eriyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı zaten her yer. Kapalı vezneler, kapalı belediye vezneleri falan kapalı. Bayram tatili. O yüzden deniliyor ki internetten ödeme yapın. Bakalım.
1: Vergi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Kapalı olan vezneler yerine dijital kanallardan ödemeler sağlanıyor. Türkiye genelinde taşınmaz sahibi mükellefler için emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. Taşınmaz sahiplerinin birinci taksit ödemelerini en geç 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde geciken her ay için %3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergileri peşin veya taksitle ödenebiliyor. Brüt 200 metrekareye geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aile alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aile alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergileri için ödemeler bayram tatili dolayısıyla internet üzerinden sağlanıyor. Vatandaşlar e-devlet sistemine TC kimlik numarasıyla giriş yaparak ya da taşınmazın bulunduğu belediyenin internet sitesinden ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
0: Şahin Bey diyor şu an sizi Kızılcahamam Aileler Köyü'nden selamun aleyküm ben Sarıbo. Sarıbo, Sarıbo Bey hoş geldiniz. Günaydınlar diliyorum nereye? Kızılcahamam Aileler Köyü'ne. Ve aleyküm selam, selamınızı aldık. Baş göz üstüne Kanal 7 Medya Grubu tüm efendim Kanal 7 ve Ülke TV mesajınızı aldı. Aleyküm selam diye şu anda kanalda herkes efendim size selamınızı alıp bağırıyor. Artvin'den günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Artvin'e selamlar. Ülkemiz bu çiçek tarlası gibi açsın inşallah. Hayırlı bayramlar diyor. Kim diyor? Mustafa Sayar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Ülke TV ve Kanal 7'de ortak yayındayız. Efendim günaydın Şahin Bey. Bayramın son günü Denizli'den selamlar diyor. Derya Hanım günaydınlar. Denizli'ye selamlar. İyi bayramlar olsun. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Tuğba Kılıç. Şahin Bey sizinleyiz. Günaydın demiş. Tuğba Kılıç'a selamlar. Günaydınlar olsun. Müge Şahin. Şahin Bey Samsun sizi seviyor. Gününüz güzel geçsin demiş. Bizler de Samsun'u seviyoruz. Samsun kadar güzel bir şehir var mı? Samsun'a selamlar, hürmetler olsun. Saygılar, sevgiler gönderiyorum sizlere. Nevşehir Olay. Nevşehir Olay da bizlerle birlikte. Nevşehir, güzel Nevşehir'e selam olsun. Nevşehir Olay'a selam olsun. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutlamışlar. Pilot Oğuzhan. Oğuzhan Bey, güzel Nevşehir'e selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizleri seviyoruz Nevşehir. Sağ olun. Şimdi efendim harçlıklar bile dijitalleşti. Bayram geldi, el öptürdük. Gerçi ailesi, eşi, dostu, akrabası, yakın olanlar bunu yaptı. Uzakta olanlar pek yapamadı ama görüşemedi bile ama el öptürüldü. Eskiden çıkarılırdı 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira. Artık herkesin kesesine göre harçlıklar verilirdi. Artık sosyal medyada parodi çekiyor bazı arkadaşlar. Harçlıkları ne yapıyorlar? İBAN'la veriyorlar. İBAN'la. İBAN'la. Yani parayı öyle gönderiyorlar. Ya da başka şekilde gönderiyorlar. Harçlıklar bile dijitalleşti haberi. Buna istinaden yapılmış bir haber. Çocukların el öpüp bayram harçlığı aldığı günlerin yerini IBAN'a atılan paralar aldı. Uzmanlara göre sanal harçlık çocuğun para yönetimini öğrenmesini zorlaştırıyor. sanal harçlık çocuğun para yönetimini zorlaştırıyormuş. Yani sanal olmasa da çocuk zaten parayı yönetemez ki. Böyle de bir durum var yani. Çocuğa verirsin 400 lira, 500 lira, 1000 lira neyse, çocuk o parayı da yönetemez. Gider hepsine çikolata almak ister, sakız almak ister. Çocuktur en nihayetinde. Çocuğun nasıl bir para yönetmesini bekliyoruz, nasıl bir beklenti içerisindeyiz bilemiyorum ama çocuğun para yönetimini engel. Bana garip geldi bir haber. Garip geldi. Sırada ne var insan? Turiste külahı ters giydirdiler. Giydirirler babacığım. Giydirirler. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 lira ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için toplam 250 lira ödeyen turist bu normal mi diye sordu. Bize normal geliyor artık Hans kardeş. Bu normal mi diye sordu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Milyonlarca defa izlendi. On binlerce yorum aldı. Evet, ancak durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Yani bu Fethiye ile sınırlı olmadığının ortaya çıkması için Hans'ın bu meseleyle karşı karşıya kalması mı gerekiyordu? Kardeşim, bu memlekette yaşıyoruz ya. Ya İstanbul Gazi Osman Paşa'da da böyle, Adana Pozantı'da da böyle, Niğde Ulukışla'da da böyle, Yozgat Çekerek'te de böyle kardeşim bu işler. Yani akşam İstanbul'da dondurmacıları gezdirdi. Boş külahların 15-20 liradan, süslü külahların 75, çikolatalık külahların 80 liradan satıldığını gördü. Külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma içinde 170 lira istiyor demiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, yani İstanbul'daki bazı mekanlara göre bu vicdanlı satıcıymış. Yani 170 lira bir topu bazı İstanbul'daki bazı semtlerde satılan dondurmalara göre vicdanlıymış. O kadar söyleyeyim. Çok daha fazlasını, kat be kat fazlasını gördü bu gözler. Külaha 60 lira ödeyen turist büyük bir şaşkınlık yaşamış. Yavrum ey, biz her gün yaşıyoruz bu şaşkınlığı Hans kardeş. Biz her gün yaşıyoruz bu şaşkınlığı. Belki bizi şimdi daha iyi anlarsın. Evet, devam. Sırada ne var? Sırada Türk acılar kutsal topraklardan dönüş için hazırlığa başladı. Peyderpey yurda dönecek olan hacılar sevdiklerini de unutmadı. Onlar için alışverişe çıkan hacılar çeşit çeşit tesbihler, seccadeler ve hediyelik eşyalar aldı.
2: Hediyelikler alıyoruz işte.
3: Seçtiniz. Çeşit çeşit efendim.
2: Ya bunu dağıttık.
3: Kimler alıyorsunuz?
2: Yeğenleri alıyoruz işte. Akraba dostlara işte.
1: Çeşit çeşit tesbihler, seccadeler, şallar ve hediyelik eşyalar. Türk acılar hediyelik alışverişine çıktı, dönüş için hazırlıklar başladı.
4: Türk acılar ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra doğrudan hediyelik eşya satan dükkanların yolunu tutuyorlar. Öyle ki Türkiye'ye dönünce onları bekleyen birçok misafir var. Onlar da o misafirlere hediye almak için işte görmüş olduğunuz bu dükkanlara gelerek çeşit çeşit hediye alıyorlar.
3: Kimlere alışveriş yapmaya geldiniz?
5: Çocuklarımıza. Gelinimize, çocuklarımıza, akrabalara.
3: Neler aldınız?
5: Şal aldık, sahat aldık.
3: Sizi dört gözle bekliyorlar.
5: Evet.
3: Kimlere hediyelik bakıyorsun?
6: Gelinlerime ediyorum, çocuklarıma ediyorum, torunlarıma ediyorum, hızımıma, akrabama ediyorum.
1: Kimisi çocuklarına, kimisi torunlarına, kimisi ise komşuları için alışveriş yaptı.
2: Çok çok öyle. Ankara'dan yani 45 gündür buradayız.
3: Başka neler alacaksınız efendim?
2: Aldık işte, seccadeleri alıyoruz, şey alacağız işte, tesbihler. Bunları alıyoruz, daha da alacağız işte. Pazar günü dönüş inşallah.
7: Bütün sevdiklerime dua yaptım. Allah'ım inşallah onları da buraya nasip eder. Herkes buraya gelir. Bütün kardeşlerimizin buraya gelip burada bu güzelliği yaşamalarını istiyorum.
8: Çocuklara böyle bebek, deve, yakınlarımıza böyle takı tarzı şeyler almayı düşünüyoruz. Öyle bakıyoruz. Seccade, bir de isim yazılı seccadeler çok hoşumuza gitti.
1: Türk acılarının önümüzdeki günlerde yurda dönüş yapması bekleniyor.
3: Develeri Türkler çok alıyor.
9: Tabii in Türk çok hediye verecek. Deva maşallah. Deva çok seviyorum. Daha labbeyk, Allahümme labbeyk. Çok iyi. Çok seviyorum maşallah. Hepsi geldim. 5 tane, 6 tane, 10 tane aldık. Çok bebek var. Çok hediye. Deva aldık. Maşallah.
3: Türkler çok alıyor.
9: Tabii en fazla aldık hediye bu. Deva. Labbeyk, Allahümme labbeyk.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Günaydın, günaydın Ülke TV ailesine. Huzurlu, sağlıklı ve keyif dolu bir hafta sonu diliyorum. Yeni gününüz güzel haberler, güzel enerjiler getirsin. Ve şaşırdım, cumartesi ve Şahin Bey dedim. Evet, bu hafta böyle, bayram haftası. Bayram boyunca dedim ki, ya bayramı birlikte karşıladık. Bayramda da izleyicilerimden ayrılmayayım. Bayram boyunca da birlikte olayım. Çok şükür. Çok şükür. Pazartesiden itibaren yarın yokum. Pazartesiden itibaren 7-11. Aman unutmayalım ha. Ara ara hatırlatmış olayım. Selda Hanım, günaydınlar diliyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Selda Karakuş bizlerle birlikte. Günaydınlar. Diyarbakır, hani hayırlı sabahlar diyor izleyicimiz İslamcan. Eyvallah, eyvallah Diyarbakır, Diyarbakır, güzel Diyarbakır, ah güzel Diyarbakır. Şu mevsimde ne güzel olur Diyarbakır. Gideceksin böyle sabah kahvaltıda ciğerini surda yiyeceksin ciğercilerde. Ondan sonra gezeceksin güzel Diyarbakır'ı. On Gözlü Köprü'ye gideceksin. On Gözlü Köprü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Gideceksin orada çayını kahveni içeceksin. Kahvaltıyı orada da yapabilirsin tabii ama ben ciğerci olduğum için güzel olurdu. Diyarbakır'a selamlar. Diyarbakır'a selamlar. Ümmetin Kurban Bayramı'nı kutlarım demiş Aysel Kartal. Eyvallah. İşkembe de güzel olur. İşkembe sabah güzel olur mu bilmiyorum. İşkembe güzel olur mu sabah? Şimdi ciğer tamam ama işkembe bilmiyorum, emin olamadım. Bilmiyorum, siz de söylüyorsunuz. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Gelsin mesajlar. Kim bizim işkembemizi alıyormuş ya? Yine mi Yunanistan? Ha? Yine mi? Gerçekten mi? Samimi söylüyorum, Yunanistan mı? Ya bunlar var ya. Ne diyor? İşkembeyi komşuya yedirtmeyiz. Ya komşuya ikram ederiz, sıkıntı yok. Biz paylaşırız. Biz kazanla yaparız. Gerekirse kendimize bir tas bırakırız çorba. Kalanın hepsini komşumuza, ihtiyaç sahibine veririz. Biz böyle bir milletiz. Ama bu benim kültürel yemeğim diye böyle sahiplenmeye çalışırsan o kazanı ters çevirir, başından aşağı geçiririz. Yaparız bunu. Böyle de bir deli bir milletiz yani. Çılgın bir milletiz. Yunanistan'da bir girişimci işkembe çorbasını Patsa adıyla kültürel miras listesine sokmak için UNESCO'ya başvurma hazırlığı yapıyor. Bak şunun yaptığına ya. UNESCO başvurma hazırlığı yapıyormuş UNESCO. Evet, buna her kesimden büyük tepki var diyor. Ne yapacağız peki çalınmaması için? Yazının devamında o varmış. Valla yani herhalde biz de başvurmamız gerekiyor ve bizim de bu işkembe çorbası kendi kültürümüze ait olduğunu herhalde anlatmamız ve kanıtlamamız mı gerekiyor? Sahip çıkacaksın. Sahip çıkmazsan Yorgo gelir, senin işkembeni de alır, kokoreçini de alır, kebabını da alır, baklavanı da alır. Yorgo yapar bunu. Sever bunları. Sever bunları. Avrupa'nın birincisi kim bu? İstanbul Havalimanı. 18-24 Mayıs arasında günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Eurocontrol raporuna göre İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam, Frankfurt, Paris ve Londra havalimanları takip etti. Bakın, İstanbul Havalimanı'ndan sonra geliyor Amsterdam, sonra geliyor Frankfurt. Frankfurt falan Almanya'nın çok önemli lojistik ve dağıtım noktalarından biridir. Paris ve Londra havalimanları takip ediyor. 1519 günlük ortalama uçuştan bahsediyorum ha. Günde ortalama 1519 kez biz şöyle oturduğumuz, ben kendi adıma konuşayım, ben 1519 kez şöyle oturup kalkmıyorum. Şöyle oturup spor olsun diye de yapmıyorum 1519 kez. Adamlar 1519 kez bir günde uçak kaldırıyor Burak abi. Biz elimizi kaldırmıyoruz, adam 1519 uçak kaldırıyor. Ne yapılır? Tebrik edilir kardeşim, tebrik edilir. Helal olsun, helal olsun. Yeni rekorlara inşallah gurur duyarız. Gurur duyarız memleketimiz için, ülkemiz için. Çamlıca'ya 2.8 milyon ziyaretçi. Gittiniz mi Çamlıca'daki bu kuleye, en tepedeki restorana? Hı? Çamlıca Kulesi 360 derece panoramik manzarası ve sunduğu içeriklerle İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle şehrin en tepe noktası olan kuleyi 5 yılda 2.8 milyon kişi ziyaret etti. Kulenin seyir terasında tarihi yarımadanın silüeti, boğazın eşsiz manzarası ve doğal güzellikler tek bir çerçevede buluşuyor denilmiş haberde. Efendim geçelim havanın durumuna. Uzunca bir süredir devam eden yağışlar hafta sonunda yurdun önemli bir kesiminde devam edecek. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde sağanak etkili olurken sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Yeni haftayla güneş yüzünü göstermeye inşallah başlayacak.
1: Yağışlar sürecek mi? Havalar ısınacak mı? Hafta sonunda yurdu nasıl bir hava bekliyor?
2: Hafta sonunda yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlar görülecek. Buralar nereler? Karadeniz bölgesinde hemen hemen tamamında yağışlar görülür. Yine Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar var. Yer yer orta şiddette sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlar var. Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Adana'nın kıyılarında, Hatay'ın kıyılarında da gene yarın için, cumartesi günü için hafif yağışların olmasını tahmin ediyoruz.
1: Yağışlar şiddetli olmayacak. Hava sıcaklıkları ise birkaç derece birden düşecek.
2: Hava sıcaklıkları bugün cumadan itibaren bir miktar azalıyor. Cumartesi ve pazar günü de gene biraz soğuk hava, daha sonra ılık havalarımız var. Fakat pazartesinden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor yer yer, özellikle hafta ortasında.
1: Peki yeni haftada da yağışlar etkisini sürdürecek mi?
2: Pazartesi gününden itibaren hafta boyunca baktığımızda mevsim yağışları, öğle saatlerinden sonra görülen sağanak ve göklü sağanak yağışlar yurdun iç kesimlerine etkili olacak. Marmara'nın güney, iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in tamamının iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında hafta boyunca aralıklarla sağanak ve göklü sağanak yağışlar etkili olacak. Kuvvetli bir yağış şu an itibariyle beklemiyoruz.
1: Üç büyük ile bakıldığında ise hafta sonunda yağış beklenmiyor.
2: İstanbul'da sıcaklıkta 27-28 dereceler civarında, Ankara'da 22-23 ile başlayıp pazar günü 25-26 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de de parçalı bulutlu bir hava hakim ve İzmir'de de sıcaklıkta 28-30 dereceler civarında seyredecek.
3: Reklam.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Reklam.

0: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Reklam.

Odadan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim, yağmurdan çıkar gelirdim.

0: reklam.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
0: BTT AVM.com. Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri, İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri ve Elmalı Finike yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye hava trafiğinde rekor kırdı. Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği 2021-2025 döneminde 8.080.142'yi buldu. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 3 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı'ndan dolayı kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı Bitcoin'in fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.

10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Reklam.

0: gelirim feryat.
1: Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve yine güzel, evet, o özel saatlerimize işte başlıyoruz. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lemizde yine muhteşem bir liste hazırladım. Tabii ki ara ara sizler de dahil olacaksınız. Ve şimdi şu güzelliklere şöyle bir yelken açalım. Hoş geldiniz ve aşk ola.

seni çok severler. Gurbette olanlara şöyle gurbeti bolca işleyen bir şarkıdır. Gurbette olan bütün sevgili dinleyenlerimize, gurbetçi kardeşlerimize armağanımız olsun şöyle programın başında. Efendim Radyo 7'de Aşkın Yayın Ali Ebru'yu'da yurt dışında olanları dedik, gurbetçilere dedik, çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Yollarda olan, direksiyon sallayan tüm kardeşlerimize kazasız, belasız, cezasız şöyle hayırlı bir şekilde hayırlı yolculuklar dileyerek bu güzel eseri armağan edelim. Başlangıçta şöyle bir, sonra detaylara ineceğiz inşallah.

en zengin olan kim olabilir? Ondan daha zengini olmayan. Tabii ki söyleyeceğim. Muhtaçken verebilen kişiden daha zengin olanını ben duymadım. Bak, kendi muhtaçken veriyor ve paylaşıyor. Paylaştıkça arttığını çok iyi biliyor çünkü. Verdikçe daha da çoğaldığını biliyor çünkü. Aşkımı. Ve paylaşıyor.

niyeti vurguluyorum ya sevgili Can Bağları. İyi niyetli olmak, iyi niyetli evlatlar yetiştirmek, iyiye güzele tamah eden insanlar yetiştirmek çok kıymetli günümüzde. Hele de daha da ilgimizi çekmeye başlıyor değil mi? Daha da dikkat etmeliyiz. İyi niyetliliğin bir başka güzel tarafı daha var. İyi niyetlilik gönle ferahlık verir, bedene esenlik verir. İyi niyet, iyi niyet, iyi niyet.

Vay vay vay. Çok güzel değil mi? Çok özeldi sevgili Can Bağlar. Bir eser daha var. Yine böyle çok özelle seslendirilmiş. Hemen orada sizlerle baş başa bırakacağım. Radyo 7'desiniz. Aşkın yayın hali Ebru'lü'de. Aşkın sesi bendeniz ben Hasa Aroğlu. Pişman olmamak için sevgili Can Bağ. Bir hatırlatma biliyorsundur elbet. Ama aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın, sakın ha yapma. Yapma aşkım.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Nihancel'e kıl.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar

Yanıyor gönlüm, arıyor gönlüm, gönül arar ama şaşırmaz. Genelde çok doğru tercihler yapar. Gönle uymak lazım. Akla uyduğunuz zaman bazen karışabilir. Ama gönül pek şaşırtmaz öyle kolay kolay. Ve devam edelim Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla. Ne güzel demiş Sultanım Mevlana. Çektirilen acı havada asılı kalmaz. Yok. Çektirenin başına elbet bir gün ve hatta mutlaka düşer. Sabret, sabret.

Geçtiğimiz günlerde bir kardeşim İbn Sina'dan özel bir cümle paylaşmıştım. Onu tekrar eder misiniz diye sormuş bir paylaşımın altına. Ben de onu hemen tekrar edelim istiyorum. Çok özeldir sevgili can bağları. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur. Tanınmamasından başka. Aşk olsun.

0: ne kıymetli güzellik. Nasıl özel bir lütuftur.
1: Çabuk kalbime.
0: Bak şimdi sevgili Can Bağları.
1: Böyle giderse,
0: kaza ve kaderi ancak ve ancak. Hiçbir şey değiştiremez ama dua değiştirebilir. Ömrü ise ancak ve ancak iyilik artırır. Aşk olun.

yaparsan yap ama ah alma. Efendim alma ahımı dinledik. Ekrem Düzgünoğlu şarkıda da yine ne güzel hatırlatıyor bize. Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın Yayın Hali Ebru Lide Aşkın Sesi. Ben Deniz Venhar Sarıoğlu. Bize gözümüzün gördüğü, şu çıplak gözümüzün gördüğü mü? Yok. Değil mi? Evet. Bize gözün gördüğü değil cancağızım. Gönlün gördüğü. Evet. Güzel. Güzel yürekler gerek. Topluma. O güzel yürekler gerek. Şart. Şart efendim, şart. Aşk olan.

büyük gibi gelse de hakikaten bazı anlarda öyle söylettiriyor insana. Dünya küçük. Küçük dünya. Hakikaten öyle bir şey olabiliyor. Dünya küçük olduğu anlar var. Bir de dünyanın çok büyük olduğu anlar var. Dünya geniş aslında. Yani kimse kimsenin ne rızkına ne yerine, değil mi yani? Herkes çabası, gayreti doğrultusunda ilerler ve ona sahip olur. Onun için küçük değil aslında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye hava trafiğinde rekor kırdı. Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği 2021-2025 döneminde 8.080.142'yi buldu. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 3 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı'ndan dolayı kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı Bitcoin'in fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: halkbank. Reklam.
3: Yapı Kredi World'lular...

0: da var.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Güzelce de Kılçuk hocam.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Sıradaki şarkı Blastic. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Komik.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Reklam.

misafirsin bu hanede ey gönlüm. Umduğunla değil, bulduğunla gül. Mülkün sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne de kendini üz, ne de üzül. Yapma. Mülkün sahibi ne derse o. Bu kadar. Aşkım.

Aykırı Yollarına çok sevdiklerimizden biridir. Güzel iki sesten dinledik ve devam ediyoruz sevgili Cihan Bağları. Sizler mesajlarınızı göndermeye başladınız, harikasınız. Ben hemen şöyle ilk mesaja bir bakmak istiyorum. Elazığ'dan selamlar. Canım annemiz Sevgi için Ankara'ya armağan olsun. Seni çok seven kızın Tuğba ve damadın Yunus Emre. Ne güzel. Selam olsun. İnşallah duymuştur şu anda. Ankara'ya da selam olsun. Almanya Münih Semihcan. Selam olsun efendim, sevgiler saygılar. Özellikle tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ve merhaba iyi yayınlar abla ben demiş Kayseri'den Şafak. Serkan Kaya'dan bir eser yayınlar mısın demiş. Peki önce Serkan Boran'ı dinleyelim, Gülay'la bu güzel düetini. Hemen sonrasında da Serkan Kaya'dan bakalım hangi şarkıyı dinleyeceğiz.

sen kal, sen kal. Gider gideceği yeri biliyordur zaten. Bildiği için de durmayacaktır. Hiç ısrara gerek yok. Cancağızım, kalp herkeste olsa da vicdan herkese nasip olmuyor canlar. Herkese nasip olmuyor.

0: Aşk ne demek bilen kim var mı?
1: Kimi gülüyor?
0: Şimdi şöyle mesajlarımıza hemen dönüyorum. Merhaba Elazığ'dan Ahmet Zorlu. Hasan Aytaç kardeşime özellikle armağan ediyorum demiş. Peki gönderelim efendim, güzel de bir eser var. Adana'dan Abdullah Naz, iyi yayınlar dilerim demiş. Oğluma ve kızıma gelsin. Mükemmel değil, merhametli çocuklar yetiştirin. Karıncaları ezmeyen, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezip geçmeyen, sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmeyi bilen çocuklar. Ne güzel bir not. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ve devam edelim efendim, Orhan'a kalmaz. Olmayınca olmuyor. Ama biz oldurmaya çalışalım. Bu özellikle şu son not var ya. Merhametli çocuklar yetiştirin de. Evet. Kimse mükemmel değil. Kimse dört dörtlük değil. Olan var mı? O zaman merhametli çocuklar yetiştirelim. Ki toplum güzelleşsin. Sen

Rana, özellikle senin için hasretinle yandı gönlüm, hasretlikle ilgili bir şarkı demiş Rana'ya ve size hasretlik çektiklerini armağan etmiş olalım bu güzel eseri. Ve hemen devam ediyorum. Damla ve Melike, Şimal arkadaşları ve Pınar ve Başak için özellikle Sezen Aksu'dan bir eser demişler. Ben de Sezen Aksu'dan muhteşem bir eser seçtim. Hemen gönderiyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. İzmir Buca'dan sevgili saygılar. Ilık bir İzmir. Çok teşekkür ediyorum. Semaver'de çayımızı demleyip sizi dinliyoruz demiş. Kahveye 40 yıl hatır koymuşlar ama çaya hatır gönül koymaya kimse cüret edememiş demiş. Çay muhabbetimizin vazgeçilmezi olan Radyo İyi'de ailesine çok teşekkür ederiz. Ahmet Al olarak eşim Selma Al ve evlatlarım için gönlümüzden akan bir eser demiş. Hemen bu eseri de gönderelim. Afiyetler olsun efendim.

seni seviyorum dediklerinize armağanımız olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Konya Ereğli'den Abdullah Sümbül, Şanlıurfa'daki eşime İbrahim Erkal'dan bir eser demiş. Yayınlayabilir misiniz? Hemen göndereceğim. Merhaba, ben Mersin'den Ebru. Yolda olan Trabzon'dan Kayseri'ye tır şoförlüğü yapan canım eşim Onur'a özellikle gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim tüm yollarda olan sevgili dinleyenlerimize. Kayseri'den selamlar, kucak dolusu sevgiler. Bir eser demiş, 70 kişi size kulak veren dostlara demiş. Farklı bir eser istemiş Murat Gündüz kardeşim ve o 70 güzel kardeşimize. Ayrı ayrı selamlarımla son eserimi kabul buyurun. Vakit kalmadı, yoksa çok güzel bir eserdi. Bakalım yarın inşallah. Çok selam olsun. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Reklam.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'ye bak.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen vatandaşlar otoyollarda büyük bir hareketlilik yarattı. Şehirler arası bağlantı noktalarında artan araç sayısı nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü kapsamında alınan trafik önlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, temel amaçlarının ceza kesmek olmadığını, vatandaşların evlerine ve sevdiklerine kazasız, sağ salim ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuktan acı haber geldi. Sahildeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İzmir'in Selçuk ilçesinde fahiş fiyat uygulayarak zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satan fırsatçı satıcıya geçit verilmedi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri satıcıya rekor idari para cezası uyguladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada hızla yayılan bazı iddialara açıklık getirdi. Merkez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabakalardan istiklal marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın tütünle mücadele kapsamında sunduğu sigara bırakma hizmetlerine olan talep katlanarak artıyor. Bakanlık verilerine göre bu yılın ilk 4 aylık döneminde sigara bırakma polikliniklerine başvuran vatandaşların sayısı 75.184'e ulaştı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Bolu dışında Batı Karadeniz, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 30, Ordu 19, Kayseri 18, Erzurum 14, Şırnak 20 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6.687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri, İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri ve Elmalı Finike yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz.

0: aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekliliği.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çekirdek doğasında var.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Reklam.

0: miydi?
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Reklam.

0: da kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçık hocam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri, İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri ve Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz. Vodafone.

0: erkek doğasında var.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

İş yerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye

insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele kız.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Gerede gişeleri, Yeni Çağ, Köroğlu rampaları ve Çaydurt mevkilerinde İstanbul istikametine doğru yoğun bir trafik akışı gözleniyor. Kurban Bayramı tatilini Şanlıurfa'da değerlendiren binlerce vatandaş, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe'ye akın etti. Önemli bir kültürel miras olan arkeolojik alanı görmek isteyen ziyaretçiler, bölgede büyük bir yoğunluk oluşturuyor. Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 98 şüpheliye dair çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Yapılan adli incelemelerde organize şebeke üyesi bu şüphelilerin toplamda 664 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetlerinin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği İskandinavya turunun takvimi netleşti. Kurtulmuş ve heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere 1 ila 5 Haziran tarihleri arasında Finlandiya ve İsveç'e ziyaret gerçekleştirecek. İşgalci İsrail ordusu uluslararası kamuoyunun gözü önünde varılan ateşkes mutabakatına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği bombardımanları sürdürüyor. Yerel kaynaklar sınır hattındaki beldelere düzenlenen son saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İran lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızai, Orta Doğu'daki krize ve Washington hattındaki gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Rızai, ABD Başkanı Trump'ın deniz ablukasını söndürme yönündeki aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini ileri sürdü.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Bolu dışında Batı Karadeniz, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 30, Ordu 19, Kayseri 18, Erzurum 14, Şırnak 20 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye hava trafiğinde rekor kırdı. Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği 2021-2025 döneminde 8.080.142'yi buldu. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 3 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı'ndan dolayı kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı Bitcoin'in fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bayramın bu son gününde sizlerle birlikteyim. Birbirinden güzel şarkılarla, özellikle dönüş yolunda olanlara harika bir listemiz var. Radyo 7 en iyi 20 listesiyle bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Ben Oğuz Sivri. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gitmek istediğiniz yerlere ulaşmanızı diliyorum Yüce Rabbim'den. Radyo7.com en iyi 20 bölümüne hafta boyunca girenler şarkılarımızı dinlediler, oylamada bulundular. Oluşan sıralamayı da hep birlikte dinleyelim. APO Sana Rağmen Yeraltı dizisinin son müziklerinden biriydi ve listemizin açılışını yapıyor.
2: Radyo 7 en iyi 20.
0: 20 numara.

0: cemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım listemizin bu hafta 18 numarasındaydı, dinledik. 17 numaradayız, konuğumuz İrem Derici. O da bu defa başka diyecek.

İrem Derici'yi de dinledik. En iyi 20 listesinde 16 numaraya geçiyoruz. Karaf grubunu ağırlıyoruz şimdi de. Aşk durdukça şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima senin.

0: İşte TOFAŞ'ın yeni motoru, yüksek teknoloji ürünü, çok güçlü, yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Yapı Kredi World'lular

0: sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekli.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarındaki

Sakiner grubu Ara Beni Lütfen yorumlarıyla şimdi sizlerleydi. Listemizin 15 numarası geride kaldı. Radyo EDN 20'desiniz. 14 numaradayız. Blok 3. Ne yapıyorsun mesela diye soracak o da.

Radyo Yedeğini 20'de 13 numarayı da geride bıraktık. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile kulaklarınızdaydı. Dinledik. 12 numarada da Hiraiz Erduş'u ağırlıyoruz şimdi. Dön geriye diyecek o da.

İraiz Erduş konuğumuzdu. Dön geriye dedi. Listemizin 12 numarası geride kaldı. 11 numaradayız. Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz. Geceye Sor isimli çalışmalarıyla şimdi kulaklarınızda. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Para.

30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binercele Kılçuk hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle
3: planlar. Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam.

Sezen Aksu, Ey Aşk listemizin bu hafta 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecek onlarda.

belki ağlamadım çok. Radyo 7 en iyi 20. 8 numara.

Stefo ve Seko Bir Dünyasın dediler. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldılar. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Ceren Sagu karşılıyor. Unutamazsın isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Ceren Sagu ile girdik. Şimdi 6 numarada Ertuğ Ömer, Bana Bakmayın diyecek. Ardından da hep birlikte ilk 5'e geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6.687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri, İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri ve Elmalı Finike yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'a.

Hareketli andık. Müslüm Gürses'in sesini özlemiştik. Harika Avcı ile birlikte Olmaz Artık isimli çalışmaları listemizin bu hafta 5. sırasındaydı. Dinledik. 4 numarada da Ferdi Tayfur. Yine rahmetli andığımız sanatçılarımızdan biri. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok'la bizlerleydi. Listemizin ilk üçüne bu ikiliyle girdik. Başka bir ikiliyle devam ediyoruz. Çağla ve Doğu. Bir seni düşündüm diyecek onlar da. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu bu hafta listemizin ikinci sırasında yer aldılar Bir Seni Düşündüm isimli çalışmalarıyla ve geldik bir numaraya. Radyo 7 özel çalışmalarından biri Papatya Falı bu hafta Radyo 7 en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Artık bayramın da sonuna geldik. Dönüş yolunda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, yavaş ama istediğiniz zaman, istediğiniz yerde olmanızı ümit ediyorum. Ben Oğuz Sivri, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Radyo7.com en iyi 20 bölümü. Şarkılarımız emrinize amade. Hem dinleyip hem de oylamada bulunabilirsiniz. Bizi kendi resmi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle Papatya Falı haftanın birincisi şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Ceyhan ilçesinde düzenlenen cenaze törenine kent protokolü, şehidin meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katılarak ailesine taziyelerini iletti. Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son günün 1 Haziran pazartesi olduğu hatırlatıldı. Taşınma sahiplerinin ödemelerini belediyelerin internet siteleri veya e-devlet üzerinden yapabileceği, zamanında ödenmeyen borçlar için aylık %3,5 gecikme faizi uygulanacağı bildirildi. Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine aynı gün içinde 4 dev yolcu gemisi birden yanaştı. Gemilerle kente gelen toplam 9.125 turist esnafın yüzünü güldürürken ilçedeki tarihi ve turistik alanlarda büyük bir hareketlilik yaşattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki yoğun siyasi gündemin ardından genel merkez binasındaki mesaisine başladı. Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde partinin önümüzdeki döneme ait stratejilerinin ve iç işleyişinin ele alınacağı kritik çalışmalar yürütülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, insansız hava araçları teknolojisi konusunda Japonya ile kurulabilecek stratejik ortaklığa yeşil ışık yaktı. Bakan Fidan, İHA alanında Tokyo yönetimiyle yapılacak işbirliğini ortak geliştirme ve üretim için çok önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı. Nüfus azalışı krizini aşmakta zorlanan Japonya'dan tarihi bir gerileme verisi paylaşıldı. Hükümetin hayata geçirdiği tüm teşvik ve destek programlarına rağmen, ülkede son 5 yılda yaşanan rekor düşüşle birlikte toplam nüfusun 3 milyondan fazla azaldığı açıklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Bolu dışında Batı Karadeniz, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 29, Antalya 30, Ordu 19, Kayseri 18, Erzurum 14, Şırnak 20 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Türkiye hava trafiğinde rekor kırdı. Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği 2021-2025 döneminde 8.080.142'yi buldu. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 3 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı'ndan dolayı kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Kripto para piyasalarında jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı Bitcoin'in fiyatını 74 bin doların altına düşürdü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyoruz.

andırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Güzelce.

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: hafta olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Reklam.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Umran Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

düşünsün. Hayatımızdan gidip hiçbir zaman geri dönen olmadı, öyle değil mi? Yıllarımız gitti, ömrümüz gitti. Bazen birinin neden çaba göstermediğini açıkça görebiliyoruz. Bahaneler vardır, açıklamalar uzadıkça uzar ama sonuç değişmez. Çünkü gerçekten isteyen biri hiçbir zaman sebep üretmez, çözüm üretir.

0: çok mu?
1: Şu an aklınızdan biri geçti öyle değil mi? Sebepsiz değil, insan durup dururken kimseyi hatırlamaz. Ya yarım kalmıştır ya da hala içinizdedir. Ve bazı insanlar geçmez. Sadece susarlar, vakti geldiğinde konuşmaya başlar.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometreleri, İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometreleri ve Elmalı Finike yolunun 26 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı

Şu an biraz değişti her şey diyorsunuz ama tam olarak neyin değiştiğini söyleyemiyorsunuz. Burada hemfikir miyiz? İşte orası önemli. Çünkü insan en net şeyi açıklayamadığında hisseder. Hislerinize her zaman güvenin ve inanın. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Onlara da bu güzel eseri armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

0: Zaman zaman kendimize de ihanet ediyoruz, öyle değil mi? İnsan bazen hayatıyla, yaşadıklarıyla yüzleşmesi lazım. Bunu kendinize hiç söylediniz mi? Ben burada neden hala varım? Alışkanlık mı yoksa gerçekten istemek mi? Cevap netse devam kolaydır, ama değilse orada kalmak ağırdır her zaman.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Şu an telefonu eline alıp birine yazmak isteyenler var ama yazamıyorlar, öyle değil mi? İşte o durduğunuz yer çok şey anlatıyor, merak etmeyin. Çünkü insan yazamadığı cümlelerde saklıdır.

0: Garip bir şey var. Bazı şeyler bitmiyor çünkü güzel olduğu için değil, yarım kaldığı için ve yarım kalan her şey insanın aklında tamamlanmak istiyor ne yazık ki.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Şunu fark ettiğiniz an her şey değişiyor. Herkes sizin gibi düşünmüyor. Siz ince düşünüyorsunuz diye karşınızdaki de öyle değil. Ve beklenti gerçekle çarpışınca en çok orası acıtır insana.

Şu an içinizde küçük bir huzursuzluk var. Sebebi büyük değil ama geçmiyor. Çünkü bazı şeyler önemsiz olduğu için değil, doğru olmadığı için rahatsız eder sevgili dinleyenler. Bu güzel eseri de günün şu vaktinde yollarda seyir halinde bizlere kulak veren, Radyo ET'yi dinleyen tüm sürücü dostlarımıza armağan edelim. Rabbim kazasız yolculuklar nasip eylesin.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Bir noktadan sonra anlatmaktan vazgeçiyorsunuz çünkü anlaşılmamak yoruyor. İşte o an sessizlik başlıyor ve insan en net mesafeyi konuşmayarak koymaya başlıyor. Volkan Konak bizlerle birlikte bu güzel eseri tüm 112 çalışanlarına, sağlık çalışanlarına armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.
1: Burası

0: Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6.687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.

0: 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam. Radyo 7.

Şunu iyi dinleyin olur mu sevgili dinleyenler? Bir yerde kendiniz gibi değilseniz orası size ait değildir. Ne kadar kalırsanız kalın değişmez. Çünkü ait olmadığınız yerde durmak

En çok da kendimizi zulmediyoruz. Şöyle bir düşünün, hak vereceksiniz. Hele ki birine kırıldınız ama söylemediniz, içinizde tuttunuz. İşte o kırgınlık geçmez. Çünkü dile gelmeyen şey içeride her zaman büyür ve bu da sizi rahatsız eder.

gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize de şimdiki eserimizi armağan edelim. Ve bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de tekrardan Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, şehirler arası otoyol ve karayollarında yoğunluk oluşturuyor. Kentlerin kilit bağlantı noktalarında araç kuyrukları meydana geliyor. İstanbul yönündeki bayram dönüşü trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir tedbir alındı. Trafik yoğunluğunu önlemek için Tekirdağ'dan İstanbul istikametine ağır tonajlı araçların geçişi geçici olarak kısıtlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili trafik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, güvenlik anlayışlarının merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşların sevdiklerine huzurla ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki hareketli sürecin ardından dikkat çeken bir adım attı. Kılıçdaroğlu, 2,5 yıllık aranın ardından ilk kez parti çalışmalarını yürütmek üzere genel merkez binasına geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yaşanan yılan paniği yaralanmayla sonuçlandı. Evdeki yılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen kişinin ateş açması sonucu odada bulunan 5 kişi yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine dair açıklama yaptı. Son 24 saat içinde boğazı kullanan 20 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın izniyle geçiş yaptığı iddia edildi. Avrupa'yı etkisi altına alan ısı kubbesi yüksek basınç sistemi, sıcaklıkları mevsim normallerinin 15 derece üzerine çıkararak tarihi rekorlar kırdı. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Bolu dışında Batı Karadeniz, Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 23, İstanbul 26, İzmir 31, Antalya 27, Bartın 28, Kayseri 22, Erzurum 16, Şırnak 24 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Amerikan doları 45,91, avro 53,57, gram altın 6.687, çeyrek altın 11.023 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 13.662 puandan yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolumda, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: petrol fiyatları ABD-İran arasındaki anlaşma haberlerinin etkisiyle gerileme kaydetti. Avrupa Birliği'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi. Fransa ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 küçüldü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam.

avlarım göy mavisinden. Her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Derebucak yolunun 3.61. kilometreleri, Göksun-Elbistan yolunun 22.48. kilometreleri, Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

olanlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

0: uzaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgi denmiş.
1: Bir yarası, bir yarası, ben acıyı

ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah hüzünlerim. Belki yok, belki.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.